0: Yusalı barışıları hem Dodar Estradası'nın popüler artistleri Obat Ozan Bulgar marşrutu boyunca Vela Estafetı'a kuzgala. Start irtengi bişte Ozan Kirmen yönünden. Finish kişki bişte Bulgar şehirinde. Kişki altıda Bulgar'ın uzak meydanında konsert. Potnaşalar İlmira Nagimova, Gülnaz Hamil Sörşaripjanovlar, Gülnaz Asayeva, Rişat Fazli Ahmetov, İlya Şaripov, Lilya Rimaddinova, Rinat Atay, Zarina Hasanşina, Yeşiklava 6+.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.